0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Radyo ailesinin türkü sevdalıları, gönlümüzden gönlünüze selam ola. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, rejide arkadaşımız Gergana Dramalyeva ile birlikte çok güzel türküler derledik ve dinletmek için sabırsızlanıyoruz. Gönlümü sana verdim, başkasına veremem başlıklı konserimizle huzurunuzdayız. İlk türkümüz Osman Aziz'den olacak ve ayağında kundura, yar gelir dura dura, a benim nazlı yârim geçerken bize uğra diyecek.

A benim nazlı yârim, geçerken bize uğra dedi Osman Aziz ve sırayı Aynur Muzaffer'e bırakacak ve Bir Gün Evinize Varsam türküsünü dinliyoruz.

türkülerle anlatırız sevdamızı bazen, değil mi sevgili dinleyiciler? İşte sıradaki türkümüz de tam olarak böyle bir türkü. Benim sevgilimin gözleri kara, kalbime bıraktın derin bir yara diyor Hafize Veysi. Dinleyelim.

Gönlümü sana verdim, başkasına veremem. Konserimiz Cevat Alişef ile devam ediyor. Kara tren geliyor, kara duman salıyor. Çıkın bakın komşular, trenden kim iniyor diyor.

Bazen özlem dolu ayrılıklara merhem olur türkülerimiz. Vasfiye Şabanova, gidiyorum ağlama, karaları bağlama, saçlarından bir tel ver, ilaç olur yarama diyecek.

Konserimizin başlığı olan türkümüzle de devam edelim şimdi. Gönlümü sana verdim, başkasına veremem. Sen benim tek aşkımsın, ben sensiz yaşayamam diyor Nazmi Necibov.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Türkü Sefa'mız sevgili dinleyiciler, İbrahim Mustafov ile devam ediyor ve ne mi diyor? Seni görmek ümidiyle yaşıyorum yârim, kalbimde ben seni taşıyorum yârim.

hiç ara vermeden sıradaki güzel türkümüzü dinleyelim. Bayse Arifova. Kapı önünde durdum, elimi elime vurdum. Çok güzeller içinde ben birine vuruldum diyecek.

gönlümü sana verdim, başkasına veremem sözleri üzerine bir de Ali Feyzullah'ı dinleyelim. Çünkü ne mi diyor? Gören maşallah desin, kimin var böyle yari diye soruyor.

bu konserimize özel derlediğimiz güzel bir türkümüz daha var. Osman İbrahimov söylüyor. Yeni tabakta üzüm, aileme iki gözüm. Eğer seni alamazsam kör olsun iki gözüm. Nazlı da Feridem nerede? Testiyi doldurur derede diyor.

Feridem'den sonra Kerimem ile devam etmek istedik. Mestan Adalı söylüyor. Nerelere gidersin canlarım Kerimem? Aykırı yollardan gel aman aman.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Sevdalardır bizi çoğu zaman coşturan, çoğu zaman da durultan. Tıpkı Behçet Mustafa'nın türküsünde söylediği gibi. O kara gözlere nasıl vuruldum, coşarken sular gibi nasıl duruldum.

Bu güzel türkü ziyafetinde Sıdıka Ahmedova da olacak pek tabii ki. Ayna almış eline, bak işçi güzeline, deli divane oldum saçının bir teline diyor.

Rolopların Bülbülünden güzel bir türküde de şimdi sıra. Şu güzele bir bakın, bakışın nur saçıyor diyecek Kadriye Latif.

Gönlümü sana verdim, başkasına veremem başlıklı konserimizin son türküsüne geldi sıra. Vildan Hasanova söyleyecek, benim yârim çiçekten çiçek, süpürün sokakları, yârim geçecek. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 11 Haziran 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevket Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Kalis. Önce bazı haber başlıkları. Bulgaristan ve Türkiye Dışişleri Bakanları Sofya'da bir araya geldi. Hakan Fidan, BOTAŞ Sözleşmesi'nin yeniden düzenlenmesi için şartları açıkladı. Türkiye'den Bulgaristan'a geri dönüş eğilimi Rodoplar'da öne çıkıyor. Dolovo'daki meslek lisesi modern spor salonuna kavuştu. Tüm sınır geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Yarın için ülkenin neredeyse tamamı için sarı kodlu yağış uyarısı yayınlandı. Şimdi haberlerin detayları. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Sofya'da görüştü. İki bakan, Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekteki gelişim perspektiflerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemde öne çıkan konuları masaya yatırdı. Görüşmeler kapsamında ticaret, ulaşım, enerji, turizm ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç yönetimi ve ortak sınırın güvenliğine ilişkin konular başta olmak üzere karşılıklı çıkar alanlarındaki işbirliği imkanları değerlendirildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BTA'ya verdiği röportajda Türkiye'nin enerji şirketi BOTAŞ ile Bulgaristan'ın Bulgargaz şirketi arasındaki doğalgaz sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin bir dizi stratejik projeye bağlı olduğunu açıkladı. Fidan, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğalgaz ve elektrik iletim kapasitesinin arttırılması, Karadeniz otoyolunun inşası, Kapitan Andreevo sınır kapısında geçiş kapasitesinin yükseltilmesi ve yeni sınır kapılarının açılması gibi başlıkların öne çıktığını belirtirken, aramızdaki Kapıkule sınır kapısı Avrupa'nın birinci, dünyanın en işlek ikinci sınır kapısıdır.

Yılda 4 milyondan fazla aracın, 10 milyondan fazla yolcunun geçtiği bu kapımızın ve diğer mevcut sınır kapılarının genişletilmesi, ayrıca yeni kapılar açılması ortak gündemimizde yer almaktadır ifadelerini kullandı. Benere Kırcali Radyosu'nun haberine göre Türkiye'den Bulgaristan'a dönen göçmenlerin giderek artan bir bölümü yaşlılık yıllarını Bulgaristan'da, doğdukları topraklarda geçirmeyi tercih ediyor. Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Bultürk Başkanı Rafet Ulutürk'e göre son yıllarda Türkiye ekonomisinin yaşadığı zorluklara rağmen bu geri dönüşlerin temel nedeni ekonomik değil, daha çok duygusal bağlar ve aidiyet hissiyle ilgili. Bulgaristan'a geri dönüşe olan ilginin artmasının temel nedeninin ekonomik faktörler olmadığını belirten Ulutürk, geri dönenlerin büyük çoğunluğunun uzun yıllar çalıştıktan sonra yaşamlarının geri kalanını doğdukları topraklara yakın geçirmek isteyen emekliler ya da emeklilik yaşına yaklaşmış kişilerden oluştuğunu kaydetti. Göçmenlerin büyük bölümü yaşamlarını Türkiye'de, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde kurmuş olsa da ilerleyen yaşlarla birlikte doğdukları topraklara olan bağları daha da güçleniyor. Birçoğu Bulgaristan'da miras kalan evleri yeniliyor, geldikleri köy ve kasabalara yatırım yapıyor ve daha sakin, huzurlu bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Bu, her şeyden önce insani, kültürel ve duygusal bir süreçtir. İnsan memleketinden onlarca yıl uzakta yaşayabilir ancak köklerinin bulunduğu yeri asla unutamaz sözlerini kullanan Rafet Ulutürk, Türkiye'nin sanayi, altyapı, turizm ve savunma sektörlerini geliştirmeyi sürdürdüğünü fakat toplumun beklentilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve enflasyon baskısının azaltılması yönünde yoğunlaştığını belirtti. Benere Kırcali Radyosu'nun aktardığı üzere Bulgaristan birçok göçmen için cazibesini korurken aile bağları, çocukluk anıları ve küçük yerleşim yerlerinin sunduğu huzurlu yaşam nedeniyle özellikle Rodop Dağları bölgesinde geri dönüş eğilimi giderek daha belirgin hale geliyor. Benere Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın bildirdiği üzere Dulovo'daki Giyim, Hizmet ve Ulaşım Meslek Lisesi'nde 20 yıldır beklenen modern spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın spor altyapısının geliştirme programı çerçevesinde yaklaşık 800 bin avroluk yatırım ile inşa edilen spor salonu, Müslüman ve Hristiyan din adamlarının dua ve kutsama merasimi ile düzenlenen törenle hizmete girdi. Modern spor ekipmanları, soyunma odaları, banyo ve tuvalet olmak üzere teknik altyapı ile donatılan 700 metrekarelik spor salonu yaklaşık 300 öğrencinin kullanımına sunuldu. Okul öğrencileri lisenin 2003 yılında kuruluşundan bu yana beden eğitimi derslerini başka bir okulun spor tesislerinde yapmak zorunda kalıyordu. Dulovo Belediye Başkanı Nefhis Mustafa, küçük yerleşim yerlerinde eğitim sisteminin temel sorununun altyapı eksikliği değil, öğrenci sayısındaki azalma olduğunu belirterek nüfus düşüşünün bazı okulların geleceğini tehdit ettiğini ifade etti. Mustafa, bu nedenle ailelerin çocukları için daha geniş imkanlar sunan alternatif eğitim seçeneklerine yöneldiğini kaydetti. Öğrenci sayısının düşük olduğu okullarda incelemelerin sürdüğü ve velilerle görüşmelerin yapıldığı bildirilirken, Çernik köyündeki okul yenilenmesine kısa süre içinde başlanmasının planlandığı, Okoş ve Çernolik'teki okul binalarında ise oluşturulan komisyon tarafından enerji verimliliğine yönelik değerlendirmelerin gerçekleştirildiği aktarıldı. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere ülkedeki tüm sınır geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Ruse-Gürgevo geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Karayolu Altyapı Ajansı API Pernik bölgesinde Struma Otoyolu'nun 10. kilometresindeki şevlerde acil durum çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Çalışmalar Sofya yönündeki şeritte
yürütülürken söz konusu kesimde acil durum şeridine girişler kısıtlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından

0: bildirildiği üzere son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen 18 ciddi trafik kazasında bir can kaybı yaşandı, 18 kişi yaralandı. 2025 yılının aynı dönemine kıyasla trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 kişi artarak 2026 yılında 184'e yükseldi. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 19'u maddi hasarlı 58 yangın söndürüldü. Sevliyevo Belediyesi'ne bağlı Kruşevo Köyü'nde bir evde çıkan yangında 64 yaşındaki bir erkek ağır, 53 yaşındaki bir kadın ise hafif yanıklarla yaralandı. Hava durumu. Yarın ülkenin neredeyse tamamı için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Cuma günü ülke genelinde bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Bulgaristan ağırlıklı olmak üzere birçok yerde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Dolu yağışı görülecek. En düşük hava sıcaklığı 13 ila 18 derece arasında, Sofya'da 13 derece olacak. Kuzey, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 20 ila 25 derece arasında değişecek. Başkentte 19 derece olacak. Dağlarda kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda, 14-2000 metrelerde 6 derece olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu ve kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışlı hava etkili olacak. Güney, güneydoğudan esen hafif rüzgar öğleden sonra yön değiştirecek ve batı, kuzeybatıdan esecek. En yüksek hava sıcaklığı 23 ila 26 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 20 ila 22 derece arasında olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Perşembe Ekspres programına hoş geldiniz efendim. Ekip adına teknik yapımda genç arkadaşımız Danayıl Delev, ekip arkadaşım Bedri Halis, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, sizi sevgi ve saygıyla karşılarken çok güzel bir bölgeye götüreceğiz sizi sevgili dinleyiciler. Silistra'ya bağlı Središte köyünde bulunan bir meslek lisesinin kapatılmak üzere olan bir okul olmaktan çıkıp nasıl modern laboratuvarların eğitim mandırası ve toplam 2 milyon levalık modern teknik araçlarının bulunduğu bir mükemmelliyet merkezi haline geldiğini anlatacağız. Bu konuda Benere Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın, Nikola Vapcarov Tarım Mekanizasyon Meslek Lisesi Müdürü Kamen Nedelçev ile yaptığı röportajı dikkatinize sunacağız. Silistra'nın güzel Središte köyüne, şimdi yine Silistra'nın Pravda Köyü erkek folklor grubunun seslendirdiği güzel bir türküyle varıyoruz. Ekin ektim çöllere.

0: Sevgili dinleyiciler, Središte köyünde bulunan Nikola Vaptsarov Tarım Mekanizasyon Meslek Lisesi günümüz itibariyle Silistra ve Dobrich ilinden 190'dan çok öğrenciye eğitim veriyor. Toplam büyüklüğü 100 dönümü bulan alanda tarım, motorlu taşıtlar ve hayvancılık alanlarında modern eğitim tesisleri kurulmuştur. Son yıllarda teknik araçları, laboratuvar ile eğitim merkezlerine yapılan yatırımların tutarı ise 2 milyon leva kadardır. Okulun müdürü Kamen Nedelçev, en büyük değişimin binalar ve donatımdan öte çağdaş tarıma kadro yetiştirmek yönündeki çabalardan olduğunu belirterek, Tarım Mekanizasyon Meslek Lisesi'nde son yeniliklerden biri olan STEM merkezine ilişkin şunları anlattı.
1: STEM центра со усвоени 126 000 евро от цялата инвестиция, която позволяваше закона, от които 60 000
0: STEM merkezinin kurulması için yasa kapsamında 126 bin avroluk yatırım değerlendirildi. Bunlardan 60 bin avroluk bölümü lisenin öz kaynaklarıdır. Tadilat yapılan binanın onarılmasına proje kapsamında tahsis edilen kaynaklar yetersiz kalınca, önceki yıllarda çoğunlukla tarımdan elde ettiğimiz kaynakları yatırmamız gerekti. Matematik, kimya, fizik ve bilgi teknolojileri eğitimi kalitesinin artırılması amacıyla gerekli ekipman sağlandı. Sanal derslik kurularak mikroskop, laptop ve okulda verilen meslek eğitimine uygun donanım temin edildi, dedi. Lisenin eğitim binaları modernize edildi. 100 kişilik öğrenci yurdu onarıldı, yepyeni beden eğitimi salonu kuruldu. Klasik mekanizasyon ve motorlu taşıt araçları eğitimi dışında öğrencilere tarımda gittikçe sık kullanılan yeni teknolojilerle çalışma imkanı sağlanıyor.
1: По тази причина сме закупили още и преди този проект за центъра за високи постижения имахме много добра материална база.
0: Mükemmeliyet merkezi projesi uygulanmadan önce de çok iyi maddi baz oluşturmuştuk. Zirai ilaçlama işlerinde kullanılan bir drone satın almıştık. Şimdi proje kapsamında daha iki drone aldık. Birinde bulunan multispektral kamera sayesinde bitkilerdeki besin maddesi yedeği tespit edilebiliyor. Diğer bir inovasyon da yürüyen püskürteç robotu olmakta. Bulgaristan'da ikinci olan bu robotta zirai ilaçlama eriği veya gübrenin konulduğu 200 litrelik kap bulunur ve bağ masifleriyle meyve ağaçlarının ilaçlanmasında kullanılır, diye anlattı Kamen Nedelçev. Değerli dinleyiciler, okulda hassas tarım teknolojilerine yönelik ekipmanların yanı sıra toprak ve tohum analiz laboratuvarları da bulunmaktadır. Burada öğrenciler tarım mahsullerinin besin maddesi içeriği, kalitesi ve durumunu incelemek için modern analiz cihazlarıyla çalışma imkanına sahiptir.
1: Това, което друго сме закупили за селското стопанство, лабораторията за анализ на почвата, имаме и лаборатория за анализ на семена.
0: Tarım eğitimine yönelik toprak ve tohum analiz laboratuvarları kurduk. Şu anda öğretim görevlerimiz bu laboratuvarlarda çalışma eğitimini alıyorlar. Bundan 10 veya 20 yıl önce mezun olan öğretmenleri

0: bu türden çağdaş teknik araçlarıyla çalışma kalifiyesine sahip olmadıkları için laborant aramak zorunda kalabiliriz. Öğretmenlere eğitim verilmesi için elimizden geleni yapacağız. Gerekirse laborant da bulacağız, diye konuştu Tarım Mekanizasyon Lisesi'nin müdürü. Sevgili dinleyiciler, bu iki laboratuvarda buğday, siyes, mısır, ayçiçeği, yulaf, sorgun ve kanolanın kimyasal bileşim analizi yapılmaktadır. Toprak analizi konusunda ise iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Kimyasal reaksiyonlara dayalı analiz ve bilgisayar destekli toprak teşhisi. Hayvancılık eğitiminin verildiği mekanlarda ise kuş, domuz, koyun ve inek yetiştiriciliğinde kullanılan modern donanım bulunmaktadır. Lisede kurulan eğitim amaçlı mandırada ise öğrencilere süt ürünleri üretimi öğretiliyor.
1: Като през месец април я пуснахме в експлоатация. Като казвам пуснахме в експлоатация, пуснахме я с учебни цели в експлоатация. Няма
0: там. Нисан айнда девреје соктуумуз бу мандраи тиджари амашла дил. Тамамен ејтим амаджила курдук. Beraber çalıştığımız şirketler tarafından bize bağışlanan ya da satın alınan sütten öğrencilerle birlikte peynir, kaşar, ekşimik ve tereyağı gibi ürünler üreteceğiz, diye belirtti. Günümüzde Sredişte köyündeki Tarım Mekanizasyon Lisesi'nde Silistra ve Dobriç illerine bağlı 30 kadar yerleşim biriminden gelen öğrenciler okumaktadır. Oysa bundan 20 kadar yıl önce aynı okul kapanmak üzereydi.
1: Когато аз започнах работа 2001 година декември, имаше 64 деца на хартия и редовно училище посещавах.
0: 2001 yılının Aralık ayında göreve geldiğimde kağıt üzerinde bulunan 64 öğrenciden okula düzenli olarak gelen 40 kadar öğrenci vardı. Ben de o zaman 28-29 yaşındaydım. O kadar genç birini tayin edilmesiyle güdülen amaç aslında okulun kolaylıkla kapatılmasıydı. Fakat öyle olmadı. Hem fikirler bulundu ve onlarla yavaş yavaş emin adımlarla kapatılmak üzere olan bir okuldan mükemmelliyet merkezi olduk, diyen Kamen Nedelcev, modern teknik araçları ve yapılan yatırımlara rağmen asıl zorluğun gençlerin tarıma çekilmesi olduğunu paylaşırken, yeni teknolojiler, modern eğitim ve özel sektörle kurulan ilişkiler sayesinde gittikçe çok öğrencinin geleceğini Bulgaristan'ın dışında değil de Bulgaristan'ın tarım sektöründe görecekleri umudunu dile getirdi.

Değerli dinleyiciler, Perşembe Ekspres programı devam ediyor. Şu anda stüdyoda Danayıl ve Bedriye sizden gelecek telefonları beklerken ben de mikrofonlar başında efendim, hem elimde mektuplar var hem de sizden dünden itibaren gelen mesajlar var. Ama onları okumadan önce hadi telefonlarımızı hatırlatalım. Hala bizi aramak için cesaret bulmayan dinleyicilerimize çağrımız var. Komşuya gitmeyin, komşu köye varmayın.

0: aynı şekilde aynı mesajları iletmesi bence biraz programımızda farklı bir hava estiriyor. Bakalım nereden kimler bizi dinliyor diye bizler merak ederken adım adım Bulgaristan'ı gezmeye devam ediyoruz sizden gelecek telefonlarla birlikte. Hatırlatıyoruz telefonlarımızı 02 963 06 75 ikinci telefonumuz 02 933 63 18 tekrarlıyoruz yazamayanlar vardır 02 963 06 75 ikinci bir telefonumuz da sizin dikkatinizde efendim 02 933 63 18 aramaya başlıyoruz efendim.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet değerli dinleyiciler saat 14'e kadar sizlerle olacağız. Hatta 3 dakika erken telefonlarımızı açmıştık. Zaten arayanımız da var. Alo buyurun efendim hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Alo buyurun.
2: İyi günler iyi yayınlar Şevki Hanım hoş geldiniz Golamova'daya.
0: Sizler de hoş geldiniz Vesile Hanım buyurun.
2: Bugün sizin aracınızla ben doğum günü kutlamak isterim. Onlar şu an Fransa'da çalışmakta. Dün bağlanamadım çünkü rahatsız oldum. Bugüne kaldı. İldem Atıf dün doğum günü vardı. Onun doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Nice mutlu yıllara selamlara katılanlar. İldem'in babası Atıf, anası Mihriban, dayısı Reyhan. Reyhan'ın eşi Nuray, Bogdan Siden annesi Fatme, dedesi İsa, Osman Bogdan Siden dedesi, Bogdan Siden annesi Gülbiye, ben Vesile ablası ve onun doğum gününü kutlayız. Sağ sağlam olsunlar. Bir de daha bir doğum günü. Ayşe Kerimova, Nojarevo'dan. Dün onun da doğum günü vardı. Onun da doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Kendisi bizim köyde huzur evinde çalışıyor. Ve beni tanıyanlara da gitsin. Popo'dan Şahasin ablama, kız kardeşim Ümniye. Sebla ablaya gitsin Brestovele'den Yılmaz'a ve at saymayacağım. Bütün beni tanıyanlara ve size de gitsin.
0: Teşekkür ederiz.
2: İyi ki varsınız sizin de şenliğiniz. Bu sabah komşuma gitti ben liseye nasip de. Aldım radyemde gittim aykırdı biraz yardıma gittim ona kendisi yalnız yaşıyor. Oo dedi ne güzel türküler dedi. Vallahi zaten her zaman döküyorsunuz kendinizi çok güzel gerçekten yayınlar. Aa dedim bizde evvel dedi bende de vardı radyo ama dedi çok seneden dedi. Şimdi yok o televizyon bakayım dedim al kendine bir radyo dinle.
0: Tabii ki pazarda dedi. Satıyorlar o kadar da pahalı değil. Çok iyi bir çok iyi bir tavsiyede bulunmuşsunuz Vesile Hanım. Hem piyasaya katkıda bulunacak hem de bizim radyoyu vallahi dinlemeye devam etsin. Hadi o komşunuzun ismini de verelim herkes
2: Ayşe
0: duysun.
2: Ayşe o tamam. Yalnız yaşıyor 3 tane kızı var ama... Birisi Gradina'da, birisi İstanbul'da evli, birisi Sofya'da kocası.
0: Anladım Ayşe Vesile Hanım ayrıntıya girmeye gerek ben yok. Ayşe ya. Hanım'a selam gönderiyoruz ve bir an önce radyosuna kavuşmasını diliyoruz. Çünkü bizde güzel türküler, güzel sözler, güzel dilekler bitmiyor. Aynen şimdiki telefonda olduğu gibi. Efendim hoş geldiniz size de. Alo.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: İyi yayınlar Şevkiye bacım.
0: İyi günler efendim buyurun.
3: Şu an ekipte olanlara başta Sayın Şevkiye bacıma olmakla tümünü de merhabalar. Bugün çok sevgili dostum, kardeşim Boyül'den Nefibe Yemin'in doğum günü. Ben kendisine nice sağlıklı mutlu uzun ömürler diliyor sıradaki türküyle onu selamlamak istiyorum. Bu vesileyle birkaç dost kardeşlerime de selamlarımı göndermek istiyorum. Birinci, Baykova'dan Sacide'ye, Boyan'dan Vesile Alet kardeşime, Vesile Fehime, Bişelçi'den, Brestovere'den Sebile dostuma, Dişova'dan Meryem teyzeye, İskra'dan Hediye teyzeye, Doles'ten Vildan'a,

0: gönderiyorum sizlere. İyi yayınlar diliyorum. Sevgilerimle, saygılarımla selamlarımı gönderiyorum.
1: Teşekkür ettik. Lavino köyünden Muazzez Ali Hanım'a da teşekkür ettikten sonra ismi geçen herkese selamları göndermiş olduk. Diğer telefonumuza ses açıyoruz. Efendim sıra sizde, buyurun.
2: Hava olsun. Ne istedim? Dokuz günde Mehmet Transki.
1: Buyurun Mehmet Bey.
2: Ne bugün senin bahçeyi sefteyi kez toparlayıp bir türküye açılsan.
1: Kirezleri topladınız mı Mehmet Bey?
2: Bugün başladınız,
1: bugün başladınız. Neden biraz bu geç sene, geç kaldınız?
2: Ya bu sene başladınız. İki döker. İstiyorum bir türküler açılış yapalım.
1: Tabii ki açılışı yaptık. Evet, Duhuvvet köyünden Mehmet Transki uzun yıllardır bu kiraz bahçesinde çalışıyor ve her sene açılış kapanış orada çalışanlara selamlarını gönderiyor. Bizler de bol bereketli kiraz hasatları diliyoruz Duhuvvet ve çevre köylerden gelenlere efendim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten şu anda o kiraz bahçelerinde olmak vardı değil mi sevgili dinleyiciler? Ne mutlu ki ülkemizin bazı bölgelerini dolu vurdu. Mesela Köstendil bölgesi bu konuda çok büyük zararlar aldı ama bakın Duhuvvet köyünde hasat zamanı şimdi başlıyor. Teşekkürlerimizi sunduktan sonra ilk türkümüzü dinletmeden Danayıl'la birlikte çok güzel türkü dinlettik. Bir mesajı okumak istiyorum. Dün bize öğlen saatlerinde yazan Furkan Şen şöyle demiş: İyi öğlenler sayın radyo sunucuları ablalarım ve sevgili Sofya Radyosu dinleyicileri. Ben Recep Şen'in Hollanda'daki torunu Furkan Şen. Sizi devamlı dinleyen Razgrad'ın Varatlar köyünde yani Delçevo'da yaşayan Gülsevim yengemin biricik anası Sevcan ablamın bu cuma günü 12 Haziran'da doğum günü var demiş, devam etmiş. Sevcan abla, doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Sana gurbetten kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyoruz. Rabbim sana kolaylıklar versin bahçe işlerinde ve ayrıca Sevcan ablam siz değerli sunucu ablalarımı severek kaçırmadan dinliyor. Sıradaki türkü Sevcan ablamı için gitsin. Çok çalışkan Sevcan ablamı selamlayanlar: kızı Gülsevim yengem, damadı Nihat dayım, annem Nurten Şen, babam Mecit Şen ve Sevcan ablamın Almanya'daki torunları Nisa ve Esma. Tekrardan herkese iyi öğlenler, keyifli bir radyo saati diliyorum diye yazmış Furkan Şen ve ta Hollanda'dan o güzel dileklerini göndermiş. Türkümüze geçmeden hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun, hoş geldiniz.
3: Alo.
1: Alo, buyurun.
3: İyi günler.
1: İyi günler.
3: Ben Kırcalı'nın Manastır köyünden.
1: Evet.
3: Habibe.
1: Buyurun Habibe Hanım.
3: Belçika'da bulunan kızımı, oğlumu, onları selamlamak istiyorum. Oğlum İlhan'a, gelinim Zeynep'e, torunum Birhan'a ve sezon içinde bulunan kızım Muazzez'in doğum günü var bugün. Onu ve eşi Yüksel'i selamlıyorum. Onları çok seviyorum. Onlara Allah'tan sağlık ve sağlamlık, nice uzun yıllara hayırlı ömürleri vasıl ediyorum. Sizleri de çok seviyorum. Akşam sabah radyonuzu dinliyorum. Onlara Sıdık Ahmet olan nasıl oldu da yavrum ayrıldım senden türküsün söylerseniz çok memnun olurum. Bu üçüncü isteğim, gayet belki bugün imkanı olur da söylersiniz.
1: Habibe Hanım teşekkür ederiz. Oğlunuz İlhan ve kızınız Muazzez'in özellikle doğum gününü de kutluyoruz. Sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Nanovitsa'dan tüm dostlarımıza, tüm dinleyicilerimize sevgi dolu selamlarımızı ilettikten sonra sıradaki türkümüzü dinletme imkanımız var. Bunu canlı yayında sık sık söyletiyoruz. İstediğiniz türküyü böyle arama fırsatımız yok sevgili misafirler, sevgili dinleyiciler. Hadi İbrahim Mustafa söylesin ilk türkümüzü. Gül bahçesinde bülbül öter desin.

elimde çok güzel bir mektup var. Dün geldi, dün bize ulaştı. Şume'nin Varbitsa kasabasından Zülbiye Mehmedova Abdullova yazmış ve ona hediye, öyle çam sakızı, çoban armağanı olarak gönderdiğimiz Bener Radyosu'na yazmış mektubunu ve şöyle demiş: "Selam canlarım, sunucularım, hepinize sağlık, hoşluk dilerim. Hep var olun, evlerin neşesi oluyorsunuz. Çok sevindim bana da hediye gönderdiğiniz için. Cuma günü geldi postacı, kapıya geldi, sana kolet var dedi. Ben de koştum, çok sevindim. Eşime gösterdim, o da senin de hatırını saymışlar dedi. Çok teşekkür ederim. Hepinizin geçmiş bayramınızı kutlarım. Hepinizin ellerinden öperim." Estağfurullah Zülbiye Hanım, bizler ellerinizden öperiz efendim. O güzel mektupları yazıp bize gönderdiğiniz için ve güzel şarkılar çalıyorsunuz ve her gün bunu yapıyorsunuz. Türkülerimiz unutulmasın. Ben türküleri çok seviyorum. Bugün ayın 2 Haziran'da 1972'de kardeşimi 71 yıldır vurdu, 10 yaşında demiş. Burada biraz karışıklık oldu, hepsini okuyamadım. Yüreğimiz parçalandı demiş ama yapılacak bir şey yok. Yani bu dünyaya geldik, gideceğiz diyerek Allah'a emanet olun. Hepiniz canlarım, hepinizi çok seviyorum. Zülbiye ablanız diye yazmış sevgili Zülbiye Mehmedova Abdullova. Eşinize de selamlar diliyoruz efendim. Çok teşekkürler bize tekrar mektubunuzu gönderdiğiniz için. Sıradaki güzel türkümüzü size de armağan edeceğiz. Seval Gül'den bize sabah erken saatlerde, böyle sabah programımızı dinlerken, sizler de kahvenizi yudumlarken yazmış ve şu satırları dökmüş: "Merhaba Radyo Sofya ekibi, ben Gül'den Tepik, Dulovo'ya bağlı Yarabitse köyünden yazıyorum. Her gün sizi dikiş atölyesinde çalışırken büyük bir keyifle dinliyoruz. Bu vesileyle tüm atölyedeki arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. Mümkünse güzel bir türkü çalarsanız çok mutlu oluruz. Emekleriniz için teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim. Saygılarımla" diye demiş sevgili Seval Gül'den. Çok teşekkür ederiz sevgili Seval Gül'den. Böyle o mükemmel Türkçenizle, o güzel mesajınızdan dolayı ve o güzel arkadaşlarınıza bu kadar güzel sözler gönderdiğiniz, yazdığınız için ve biraz önce Zülbiye Hanım'ın da dediği gibi bizim de hatırımızı sayıp emeğinize sağlık dediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten o iki söz de bize yetip artıyor efendim. Bizler iki katı böyle azmiyle, iki kat çabayla, artık merakla çalışmaya devam ediyoruz. Akşama kadar da çalışacağız. Ve orada Yarabitsa'daki dikiş atölyesindeki tüm hanımlara, buradan beyefendiler de varsa, kolaylıklar diliyoruz.

emeğinize sağlık efendim ve Allah bereketinizi artırsın diyerek diğer mesajları da ben geçiyorum. Atçe Ali'nin mesajında dün yazmıştı, bugün de devam etmiş. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Atçe, Okorş köyünden. Pazar günü Aynur ablamın doğum günü var. Okorş köyünden sağlık dilerim, sağlamlık dilerim. Sıradaki türkü ona da gelsin demiş. Tabii ki Aynur Hanım'a da mesajları efendim iletiyoruz. Devamı da geldi. Merlin Nedim bize yazdı. Merhaba sevgili Radyo Sofya dinleyicileri, ben Latno köyünden Merlin Nedim. Bugün kayınvalidem Sevinç Hasanova'nın doğum günü var. Buradan onu selamlıyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu yılların olsun. Sevdiklerinle birlikte iyi ki varsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin diyorum ve size de iyi yayınlar diliyorum diye yazmış Merlin Nedim profilinden. Çok güler yüzlü bir gencimiz, böyle kırmızılar için çok tatlı bir dinleyicimiz anlaşılan. Sevgiler, saygılar dedikten sonra dün Bedri'ye de böyle söz verdiği gibi bizi Loznitsa'nın Sinevoda köyünden Fatma Hanım aramıştı ve Loznitsa tarlalarında zannedersem telefon vardı, pek duyamadım. Oralarda çilek tarlalarında çalışıyoruz dedi Fatma Hanım ve özellikle Kamçı Deresi türküsünü rica etti. Bizler de bugün Kotel'in Yablan köyünden olup şu anda Sofya'da yaşayan sevgili kızımız Zerrin Süleymanoğlu'nun sesinden bir Yablanova şarkısını armağan ediyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bundan 2 yıl önce Benere'nin desteğiyle Teodos İspasov ve Ateşhan Hüseyinov'un da desteğiyle sevgili dinleyiciler, Eski Türkülere Yeni Ses, Yeni Nefes projemizden Zerrin Süleymanoğlu'nun sesinden bir Yablano şarkısını dinlettik ve bizi o eski günlere götürdü güzel bu şarkı. Tabii ki projemizde sık sık yer alan sanatçılarımızı da bizler dinletmeye devam edeceğiz ve sizden gelen istekler üzerine tabii ki de dinletiyoruz. Şahsine Aliyeva her zaman olduğu gibi uzun mesajını böyle çiçeklerle, güllerle, lalelerle süslemiş ve bu kez süslemeler kat kat fazla olmuş. Neden mi? Şimdi hemen okuyorum. Günaydın. Bulgaristan Radyosu bugün 11 Haziran'da Varna'da yaşayan torunum Aslı Hüseyinova'nın doğum gününü kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun canım torunum Aslı. Huzur dolu, sağlıklı, bereketli, güzel bir ömür dilerim. Yolun ve bahtın her zaman açık olsun. Torun babaannenin kalbinin aydınlatan bir ışıktır. Hiç sönmeyen bir neşesidir. Doğum günün kutlu olsun canım torunum Aslı. Parlak bir hayatın olsun. Nice güzel mutlu yaşlara. Selamlayan Popov'dan babaannesi Şahsine Aliyeva, babası Hüseyin, anası Nevin, kardeşi Şeyda, Almanya'da yaşayan annesi Nazife, dedesi Nazif, teyzesi Bedriye, eşi Tuncay, Gulamogradiş'te de yaşayan teyzesi Sema, eşi Bülent ve hepsinin çocukları. Hareketli bir türkü istiyorum demiş. Sizin seçiminiz sevgili sunucularıma ve ekibime güzel bir gün diliyorum, mutlu günler diyerek böyle mavi boncuklar, nazar boncukları göndermiş. Bizler de torununuz Aslı'nın yolunun bahtı açık olsun. Hep böyle ailesine neşe ve sevinç kaynağı olsun diyerek hemen telefonumuza ses veriyoruz. Alo, hoş geldiniz.
1: Alo, hoş bulduk Sayın Şevki Hanım. Nasılsınız?
0: Çok iyiyiz efendim.
1: Allah iyilik versin. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Serişte'den Ömer Gafur.
0: Evet, buyurun Ömer Bey.
1: Yok, orada balyacılık yapıyız. Arkadaşlarım selamını almak istedim.
0: Balya, hasat başladı mı?
1: Kasat dediğim bu şey ottan, çimenden yapma.
0: Ha, çimenden. Ben sandım arpa, evet. Acaba yok, arpa buğday mı diye. Peki yok, ot yok, var mı var diye soracağım ama herhalde ya, herkes çok gülecek.
1: Çok şükür vah, bu sene yağmur da vah, ot da oluyor.
0: Evet.
1: Her şey vah, bu sene bereketli yemişler.
0: Evet, de kimler var orada balye yapımında size yardımcı balye eden efendim?
1: Rıza Ömer amcam var. Sonra Okoş'tan Metin abim var. Yonkova'dan Ahmet Tatar abim, onlar sağ olsun, sağ olsun. Allah hepimize elimize ayağımıza kuvvet versin. Sıradaki türkü onlara gitsin. Ayrıca Stavrı Selişleri de bugün bakıyorum salaj mı senaj mı yapıyorlar. Orada Alper arkadaşıma Mustafa abim olsun, Bodayva'dan Sinan abime ve orada çalışanlara da gitsin sıradaki şarkı ve tüm eski mahalle halkına.
0: Evet, şimdi Alper Bey duyar duymaz traktörün içinden bir fotoğraf gönderir, ya sürer ya biçer. Evet. O da eksik, evet, kalmaz. O da eksik tabii ki olur. Gönderirse iyi olur. Bakalım silaş mı salaş mı yapıyor, neleri biçiyor, biz de merak ettik. Evet. Tarlalarda çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz. Rabbim, evet, bu sene yağmurlu, bereketli bir yılımız var. Tabii, evet, ki dolular güzel da düştü. Ama yine bereketli bir yıl olsun inşallah geçen sene. İnşallah. Çünkü çok kötüydü. Kaç balye yaptınız şimdiye kadar? O sorabilir miyim?
1: Şimdiye kadar 500'e yaptım.

0: Abla.
1: 500
0: Daha da var.
1: yaptınız.
0: Evet.
1: Umarım toplama yeriniz, deponuz da vardır.
0: Var var çok şükür var.
1: Koyun mu,
0: Koyun
1: inek mi,
0: var.
1: neleri
0: Koyun.
1: besleyeceksiniz? Koyun.
0: Koyunları besleyeceğiz evet.
1: Kimin, Ahmet Tatar
0: Kısmetse.
1: Efendi'nin mi?
0: Yok. Alektin abim köyde. Alektin abim var. Onun koyunları.
1: Onun koyunları. O zaman
0: Evet.
1: sütte bol olacak, peynir olacak, kaşar
0: İnşallah.
1: olacak, tereyağı,
0: Aynen.
1: yoğurt bize de gelir inşallah Sofya'ya,
0: İnşallah
1: Ömer Bey.
0: inşallah. Evet göndeririz.
1: Tamam Ömer Bey,
0: Tamam.
1: kolaylıklar diliyoruz. Orada ismi
0: Sağ
1: geçen
0: olun.
1: herkese selam olsun. Güzel türkümüzü armağan edeceğiz. Böyle efendim, bazıları tarlada da çalışıyor ama bizi de dinliyorlar. Dinlemeye devam etsinler diyerek. Tabii ki şimdi çok özel bir kişinin doğum gününü kutlayacağız. Kırcalı'dan Osman Cavlan doğum günü olur da Kadri Koç bizi aramaz mı? Tabii ki arar. O zaten ülkede doğum gününün olmayan, yani onun tarihini bilmeyen kişi yoktur zannedersem. Kırcalı Dostlar Grubu Başkanı, söz ve saz ustası, çok değerli Bulgaristan Radyosu dostu Osman Cavlan doğum gününü kutluyoruz. Umarız bu saatlerde orada taksisinde bizi dinliyordur. Kendi sesinden bir türküyü armağan ediyoruz. Gönderiyoruz Kırcalı dünyaya, Avrupa'ya. Bir yar sevdim kıvırcık.

Nuri Osman'ın son mesajı olsun bugün için. Merhaba kıymetli Bulgaristan Radyosu programı ve ekip çalışanları, biz Gülçay ve Nuri ailesi olarak Şumen Zagoriçe köyünden yazıyoruz. Sizi sevgi ve merakla her gün diliyoruz. 12 Haziran Cuma günü bizim halamız Raziye'nin hanımın doğum günü var. Kendisi Sekulovo köyünde yaşıyor, 70 yaşını dolduruyor. Kendisine sağlık, sağlamlık ve mutlu seneler diliyoruz. Onun sevgisi, şefkati ve merhameti hep bizim üzerimizde. Kendimizi bildik bileli. Yasça bizden büyük ama gönlünde hep o küçük çocuğu yaşatıyor. Asla pes etmeyen bir kadın, her zorluğa göz geren bir anadır. Seni çok seviyoruz halamız Rozi. Allah uzun ömürler versin sana. Yüzünde gülücükler hiç eksik olmasın. Gülçay ve Nuri ailesi adına güzel türkümüzle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bulgaristan ve Türkiye güvenlik işbirliğini güçlendirecek. Hakan Fidan, BOTAŞ Sözleşmesi'nin yeniden düzenlenmesi için şartları açıkladı. Milletvekillerinden maaşlarının dondurulması yönünde ilk adım. Tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik geniş çaplı önlemler. Türkiye'den Bulgaristan'a geri dönüş eğilimi Rodoplar'da öne çıkıyor. Şimdi haberler. Sofya'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BOTAŞ ile ilgili durumu yakından takip ettiklerini açıkladı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu olayın en kısa sürede çözülmesi için talimat verdi ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile yaptığı görüşmede bölgedeki güvenlik beklentileri ve ortak projelerin geliştirilmesi konuları ağır bastı. Görüşmenin ardından iki ülkenin yasa dışı göçle mücadelede de dahil olmak üzere sınır boyunca güvenliği sağlamaya yönelik çabalarını sürdüreceğini belirten Bakan Fidan, güvenlik ve ulaşım da işbirliğimizin önemli unsurlarıdır. Altyapı bölge ülkeleri için son derece önemlidir. Tedarik zincirleri de aynı şekilde. Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Ekonomik bağların sürdürülebilirliği ancak bölgesel güvenliğin güçlendirilmesiyle mümkündür. Karadeniz'deki güvenliği ele aldık. Bulgaristan ve Romanya ile tesis ettiğimiz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, Seyri Sefer Emniyeti'nin tesisinde Karadeniz'de önemli bir misyon üstlenmektedir. Hali hazırda komutasını üstlendiğimiz görev grubunun faaliyetlerini daha da ileri taşımakta kararlıyız. Karadeniz güvenliğinin uzun vadeli teminatı Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesinden geçiyor. Rusya ile Ukrayna arasında barışın test edilmesini bölgemizin huzuru için ezlem görüyoruz. Türkiye olarak tarafları bu yönde etkin desteğimizi sunmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Bulgaristan ve Türkiye Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında güvenliği sağlamak için birlikte çalışacağını vurgulayan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır dünyanın en işlek sınırlarından biri. Bu yüzden orada birlikte çalışmamız gerekiyor. Ekonomik ilişkilerimizde henüz kullanılmamış bir potansiyel olduğu ve bu alanda daha aktif ve odaklanmış bir şekilde çalışmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Ticareti, yatırımı ve ortak altyapı projelerini daha da geliştirmeliyiz açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BTA'ya verdiği röportajda Türkiye'nin enerji şirketi BOTAŞ ile Bulgaristan'ın Bulgargaz şirketi arasındaki doğalgaz sözleşmesinin yeniden düzenlenmesi

Partisi'nin bir dizi stratejik projeye bağlı olduğunu açıkladı. Fidan, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğalgaz ve elektrik iletim kapasitesinin artırılması, Karadeniz otoyolunun inşası, Kapitan Andreevu sınır kapısında geçiş kapasitesinin yükseltilmesi ve yeni sınır kapılarının açılması gibi başlıkların öne çıktığını belirtirken, aramızdaki kapı kule sınır kapısı Avrupa'nın birinci, dünyanın en işlek ikinci sınır kapısıdır. Yılda 4 milyondan fazla aracın, 10 milyondan fazla yolcunun geçtiği bu kapımızın ve diğer mevcut sınır kapılarının genişletilmesi, ayrıca yeni kapılar açılması orta güvenliğimizde yer almaktadır ifadelerini kullandı. Meclis Hukuk Komisyonu ilerici Bulgaristan tarafından önerilen ve milletvekilleri maaşlarının dondurulmasını öngören karar tasarısını kabul etti. Tasarı 17 milletvekilinin tamamı tarafından desteklendi. Halk Meclisi iç tüzüğünde kabul edilen değişiklikte öngörüldüğü gibi Ulusal İstatistik Enstitüsü Mart 2026 verilerine göre milletvekilleri aylık temel maaş olarak kamu sektöründeki çalışanların ortalama 3 aylık maaşına eşit bir miktar alıyor. İlerici Bulgaristan Parlamento Grubu Başkanı Petar Vitanov, gereksiz bir duygusallığa kapılmadan vatandaşların gelirlerindeki yavaşlayan büyüme hızına yönelik bir dayanışma işareti olarak milletvekilleri maaşlarının artışını sınırlamanın gerekli olduğuna inanıyorum yorumunu yaptı. İlerici Bulgaristan Partisi'nin teklifinde temel aylık maaş ilgili yıla ait devlet bütçesi kanununda öngörülen bütçe kapsamındaki gelir politikasına uygun olarak artırılabilir ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanı İvan Demirciyev, tehlikeli araç kullanan sürücülere karşı geniş çaplı önlemlerin başlatıldığını açıkladı. Sözlerine göre, Plovdiv yakınlarında drift yarışlarına karşı düzenlenen operasyon sırasında 100'den fazla güçlü motosiklet ve spor otomobil denetlendi. Özel operasyon, sosyal medyada Plovdiv'deki Asenovgradsko Şose Bulvarı'nda bulunan bir benzin istasyonunun arazisinde güçlü motosikletler ve spor arabaların toplandığına dair paylaşılan haberin ardından başlatıldı. Denetlemeler sırasında polis söz konusu alanda 94 motosiklete ve 11 otomobile rastladı ve daha 107 kişinin kimliği de tespit edildi. Bakan Demirciyev, Facebook sosyal hesabından bu sadece başlangıç, İçişleri Bakanlığı olarak kesinlikle tavizsiz olacağız paylaşımında bulundu. BNR Kırcalı Radyosu'nun haberine göre Türkiye'den Bulgaristan'a dönen göçmenlerin giderek artan bir bölümü yaşlılık yıllarını Bulgaristan'da doğdukları topraklarda geçirmeyi tercih ediyor. Bulgaristan Türkler Kültür ve Hizmet Derneği Bultürk Başkanı Rafet Ulutürk'e göre son yıllarda Türkiye ekonomisinin yaşadığı zorluklara rağmen bu geri dönüşlerin temel nedeni ekonomik değil, daha çok duygusal bağlar ve aidiyet hissiyle ilgili. Bulgaristan'a geri dönüşü olan ilginin artmasının temel nedeninin ekonomik faktörler olmadığını belirten Ulutürk, geri dönenlerin büyük çoğunluğunun uzun yıllar çalıştıktan sonra yaşamlarının geri kalanını doğdukları topraklara yakın geçirmek isteyen emekliler ya da emeklilik yaşına yaklaşmış kişilerden oluştuğunu kaydetti. Göçmenlerin büyük bölümü yaşamlarını Türkiye'de İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde kurmuş olsa da ilerleyen yaşlarla birlikte doğdukları topraklarla olan bağları daha da güçleniyor. Birçoğu Bulgaristan'da miras kalan evleri yeniliyor, geldikleri köy ve kasabalara yatırım yapıyor ve daha sakin, huzurlu bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Bu her şeyden önce insani, kültürel ve duygusal bir süreçtir. İnsan memleketinden onlarca yıl uzakta yaşayabilir ancak köklerinin bulunduğu yeri asla unutmaz sözlerini kullanan Rafet Ulutürk, Türkiye'nin sanayi, altyapı, turizm ve savunma sektörlerini geliştirmeyi sürdürdüğünü fakat toplumun beklentilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve enflasyon baskısının azaltılması yönünde yoğunlaştığını belirtti. BNR Kırcalı Radyosu'nun aktardığı üzere Bulgaristan birçok göçmen

0: için cazibesini korurken aile bağları, çocukluk anıları ve küçük yerleşim yerlerinin sunduğu huzurlu yaşam nedeniyle özellikle Rodop Dağları bölgesinde geri dönüş eğilimi giderek daha belirgin hale geliyor. Benere Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın bildirdiği üzere Dulubu'daki Giyim, Hizmet ve Ulaşım Meslek Lisesi 20 yıldır beklenen modern spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın spor altyapısını geliştirme programı çerçevesinde yaklaşık 800 bin avroluk yatırım ile inşa edilen spor salonu, Müslüman ve Hristiyan din adamlarının dua ve kutsama merasimiyle düzenlenen törenle hizmete açıldı. Modern spor ekipmanları, soyunma odaları, banyo ve tuvalet olmak üzere teknik altyapıyla donatılan 700 metrekarelik spor salonu yaklaşık 300 öğrencinin kullanımına sunuldu. Okul öğrencileri lisenin 2003 yılında kuruluşundan bu yana beden eğitimi derslerini başka bir okulun spor tesislerinde yapmak zorunda kalıyordu. Dulubu Belediye Başkanı Nevhiz Mustafa, küçük yerleşim yerlerinde eğitim sisteminin temel sorununun altyapı eksikliği değil, öğrenci sayısındaki azalma olduğunu belirterek nüfus düşüşünün bazı okulların geleceğini tehdit ettiğini ifade etti. Mustafa, bu nedenle ailelerin çocukları için daha geniş imkanlar sunan alternatif eğitim seçeneklerine yöneldiğini kaydetti. Öğrenci sayısının düşük olduğu okullarda incelemelerin sürdüğü ve velilerle görüşmelerin yapıldığını bildirirken, Çernik köyündeki okulun yenilenmesine kısa süre içinde başlanmasının planlandığı Okorş ve Çernolik'teki okul binalarında ise oluşturulan komisyon tarafından enerji verimliliğine yönelik değerlendirmelerin gerçekleştirileceğini aktardı. Değerli dinleyiciler, Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere ülkedeki tüm sınır geçişlerinde trafik normal seyrederken Ruse-Gürgevu geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Karayolu Altyapı Ajansı API Pernik bölgesinde Struma otoyolunun 10. kilometresindeki şevlerde acil durum çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Çalışmalar Sofya yönündeki şeritte yürütülürken söz konusu kesimde acil durum şeridine girişler kısıtlandı. Hava durumu. Ülkenin neredeyse tamamı için yarın sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Cuma günü ülke genelinde bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Bulgaristan ağırlıklı olmak üzere birçok yerde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 13-18, Sofya'da 13 derece olacak. En yüksek hava sıcaklıkları ise 20-25, başkentte 19 derece olacak. Dağlarda kısa süreli gök gürültülü yağışlar etkili olurken en yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 14, 2000 metrelerde 6 derece olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu ve kısa süreli çok gürültülü yağmur yağışlı hava etkili olurken güney güneydoğudan esen hafif rüzgar öğleden sonra yön değiştirecek ve batı kuzeybatıdan esecek. En yüksek hava sıcaklığı 23-26, deniz suyu sıcaklığı 20-22 derece olacak. Haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programına da hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Teknik yapımda arkadaşımız Kristina Petkova ile birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşam sizleri iki sergiye götüreceğiz. Bir tanesi İstanbul'daki Demir Kilisesi'nde Sofya İstanbul Sanat Köprüsü adını taşırken diğer sergi ise Razgrad'daki Anani Yavaşov Müze Evi'nde gerçekleştirildiği bir goblen sergisi açıldı. Bizler bu sergiye gitmeden önce hep beraber bir şarkıya kulak veriyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Sofya İstanbul Sanat Köprüsü sanat girişimi kapsamında bugün 11 Haziran saat 18'de İstanbul'daki Sveti Stefan Demir Kilisesi'nde bir sergi açıldı. Bulgaristan ve Türkiye arasında çağdaş kültürel diyaloğa adanmış uluslararası bir projenin parçası olarak düzenlenmekte olup her iki ülkeyle de bağlantısı olan tanınmış ve çağdaş ressamların eserlerini bir araya getiren serginin kuratörü Yulia Varbanova, BNR Horizon programına konuşurken girişim kapsamında birkaç serginin düzenlenmesini planlandığını paylaştı. Bir sonraki sergi 1 ile 16 Ağustos tarihleri arasında ünlü bulvardaki prestijli İstiklal Galerisi'nde kapılarını açacak. Yulia Varbanova buradaki fikir her şeyin üstesinden gelebilecek bir sanat köprüsünden ibarettir. Sanat, siyasetin, kötü ilişkilerin, kötü enerjilerin olmak üzere her şeyin üstündedir. Bunlar hem Bulgaristan hem de Türkiye ile bağlantılı olup 2025 yılında Altın Olu Şipka Sokağı'nda bulunan galerideki sergiye katılan sanatçılarımızdır. Bu proje tarih, hafıza ve yaratıcı alışverişle birbirine bağlı iki şehir olan Sofya ve İstanbul arasındaki kültürel diyaloğa adanmıştır ifadelerini kullandı.

Razgrad'daki Ananiye Yavaşov Müze Evi'nde açılan sergi goblen sanatının güzelliğini gözler önüne serdi değerli dinleyiciler. Bölgesel Tarih Müzesi'nden organizatörlerden yaptığı açıklamaya göre ipliklerle yaratılan sihir başlıklı sergi önde gelen Razgradlı goblen ustalarından biri olan Diana Dacheva'nın katkılarıyla düzenlendi. Sergide Razgrad'dan 30 goblen ustasının manzara, bitki örtüsü, hayvanlar ve kadın figürleri gibi çeşitli temaların işlediği el emeği göz nuru 70 eser sergilendi. Eserlerin bir kısmı ilk kez goblen severlerinin beğenisine sunuldu. Sergilenen eserler arasında son derece zorlu ve büyük incelikle işlenmiş

işlenmiş büyük boyutlu goblenler de yer aldı. Müzenin şehir sakinlerini ve misafirlerini sergiyi ziyaret etmeye davet ettiği afişte usta Ilka Gancheva tarafından bir yıl boyunca işlenen Meksikalı Kadın adlı goblen resmedilmiştir. Bu, Ananya Yavaşov Müze Evi'nde düzenlenen ikinci goblen sergisidir. Benzer sergiler Razgrad'daki tören salonunda da düzenleniyor.

0: Değerli dinleyiciler, Perşembe Ekspres programı devam ediyor. Şu anda stüdyoda Danayıl ve Bedriye sizden gelecek telefonları beklerken ben de mikrofonlar başında efendim hem elimde mektuplar var hem de sizden dünden itibaren gelen mesajlar var. Ama onları okumadan önce hadi telefonlarımızı hatırlatalım. Hala bizi aramak için cesaret bulmayan dinleyicilerimize çağrımız var. Komşuya gitmeyin, komşu köye varmayın. Telefonunuzu elinde efendim bizim telefonumuzu arayıp Bedriye sizin sesinizi alıp programımıza efendim katacak. Yani aynı kişilerin aynı şekilde aynı mesajları iletmesi bence biraz programımızda farklı bir hava estiriyor. Bakalım nereden kimler bizi dinliyor diye bizler merak ederken adım adım Bulgaristan'ı gezmeye devam ediyoruz sizden gelecek telefonlarla birlikte. Hatırlatıyoruz telefonlarımızı 02 963 06 75 ikinci telefonumuz 02 933 63 18 tekrarlıyoruz yazamayanlar vardır 02 963 06 75 ikinci bir telefonumuz da sizin dikkatinizde efendim 02 933 63 18 aramaya başlıyoruz efendim.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet değerli dinleyiciler saat 14'e kadar sizlerle olacağız. Hatta 3 dakika erken telefonlarımızı açmışık. Zaten arayanımız da var. Alo buyurun efendim hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Alo buyurun.
2: İyi günler iyi yayınlar Şevki Hanım hoş geldiniz Golamova'daya.
0: Sizler de hoş geldiniz Vesile Hanım buyurun.
2: Bugün sizin aracınızla ben doğum günü kutlamak istiyorum. Onlar şu an Fransa'da çalışmakta. Dün bağlanamadım çünkü rahatsız oldum. Bugüne kaldı. İldem Atıf dün doğum günü vardı. Onun doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Nice mutlu yıllara selamlara katılanlar. İldem'in babası Atıf, anası Mihriban, dayısı Reyhan. Reyhan'ın eşi Nuray, Bogdan Siden annesi Fatme, dedesi İsa, Osman Bogdan Siden dedesi, Bogdan Siden annesi Gülbüye, ben Vesile ablası ve onun doğum gününü kutlayız. Sağ sağlam olsunlar. Bir de daha bir doğum günü. Ayşe Kerimova, Nojarevo'dan. Dün onun da doğum günü vardı. Onun da doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Kendisi bizim köyde huzur evinde çalışıyor. Ve beni tanıyanlara da gitsin. Popo'dan Şahsin ablama, kız kardeşim Ümne'ye. Sebla ablaya gitsin Brestovere'den Yılmaz'a ve at saymayacağım. Bütün beni tanıyanlara ve size de gitsin.
0: Teşekkür ederiz.
2: İyi ki varsınız. Sizin de şenliğiniz. Bu sabah komşuma gitti. Ben lütfen asistim de. Aldım radyemde gittim aykırdı biraz yardıma gittim ona kendisi yalnız yaşıyor. Oo dedi ne güzel türküler dedi. Vallahi zaten her zaman döküyorsunuz kendinizi çok güzel gerçekten yayınlar. Aa dedim bizde evvel dedi bende de vardı radyo ama dedi çok seneden dedi. Şimdi yok o televizyon bakayım dedim al kendine bir radyo dinle.
0: Tabii ki pazarda dedi. Satıyorlar o kadar da pahalı değil. Çok iyi bir çok iyi bir tavsiyede bulunmuşsunuz Vesile Hanım. Hem piyasaya katkıda bulunacak hem de bizim radyoyu vallahi dinlemeye devam etsin. Hadi o komşunuzun ismini de verelim herkes
2: Ayşe
0: duysun.
2: Ayşe o tamam. Yalnız yaşıyor 3 tane kızı var ama birisi Gradina'da birisi İstanbul'da evli birisi Sofya'da.
0: Anladım anladım ona. Ayşe Vesile Hanım ayrıntıya girmeye gerek ben yok. Ayşe ona. Hanım'a selam gönderiyoruz ve bir an önce radyosuna kavuşmasını diliyoruz. Çünkü bizde güzel türküler, güzel sözler, güzel dilekler bitmiyor. Aynen şimdiki telefonda olduğu gibi. Efendim hoş geldiniz size de. Alo.
3: Alo.
0: Buyurun ben efendim.
3: İyi yayınlar Şevkiye bacım.
0: İyi günler efendim, buyurun.
3: Şu an ekipte olanlara başta Sayın Şevkiye bacıma olmakla tümünü de merhabalar. Bugün çok sevgili dostum, kardeşim, bu yılda Nesibe Emin'in doğum günü. Ben kendisine nice sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyor. Sıradaki türküyle onu selamlamak istiyorum. Bu vesileyle birkaç

0: dost kardeşlerime de selamlarımı göndermek istiyorum. Birinci, Baykova'dan Sacide'ye, Boyan'dan Vesile Alet kardeşime, Vesile Fehime, Bişerçi'den, Brestovere'den Sebileka dostuma, Diçova'dan Meryem teyzeye, İskra'dan Hediye teyzeye, Doles'ten Vildan'a ve Çereşe'den Yılmaz kardeşime. Bitmedi. Zarıça'dan Nebahat kardeşime, Boyil'den Salihe kardeşime, Ruinu'dan Zeynif'e, Volamogradiş'ten Gülzar Çakır'a, Lavino'dan Beyti kardeşime ve Yıldız Emir kızıma da selamlarımı gönderiyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Sevgilerimle, saygılarımla selamlarımı gönderiyorum.
1: Teşekkür ettik. Lavino köyünden Muazzez Ali Hanım'a da teşekkür ettikten sonra ismi geçen herkese selamları göndermiş olduk. Diğer telefonumuza ses açıyoruz. Efendim sıra sizde, buyurun. Buyurun Mehmet Bey.
2: Ne bugün senin bu açıyı sefteyi kez bir türküye açıyorsan.
1: Kirezleri topladınız mı Mehmet Bey?
2: Bugün
1: başladınız. Neden biraz geç kaldınız?
2: Ya bu şey başlıyoruz. İki döker. İstiyorum bir türküler açış yapayım.
1: Tabii ki açılışı yaptık. Evet, Duhovet köyünden Mehmet Trazki uzun yıllardır bu kiraz bahçesinde çalışıyor ve her sene açılış kapanış orada çalışanlara selamlarını gönderiyor. Bizler de bol bereketli kiraz hasatları diliyoruz Duhovet ve çevre köylerden gelenlere efendim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten şu anda o kiraz bahçelerinde olmak vardı değil mi sevgili dinleyiciler? Ne mutlu ki ülkemizin bazı bölgelerini dolu vurdu. Mesela Köstendil bölgesi bu konuda çok büyük zararlar aldı ama bakın Duhovet köyünde hasat zamanı şimdi başlıyor. Teşekkürlerimizi sunduktan sonra ilk türkümüzü dinletmeden Danayıl'la birlikte çok güzel türkü dinlettik. Bir mesajı okumak istiyorum. Dün bize öğlen saatlerinde yazan Furkan Şen şöyle demiş: İyi öğlenler sayın radyo sunucuları, ablalarım ve sevgili Sofya Radyosu dinleyicileri. Ben Recep Şen'in Hollanda'daki torunu Furkan Şen. Sizi devamlı dinleyen Razgrad'ın Varatlar köyünde yani Delçevo'da yaşayan Gülsevim yengemin biricik anası Sevcan ablamın bu cuma günü 12 Haziran'da doğum günü var demiş, devam etmiş. Sevcan abla, doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Sana gurbetten kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyoruz. Rabbim sana kolaylıklar versin bahçe işlerinde ve ayrıca Sevcan ablam siz değerli sunucu ablalarımı severek kaçırmadan dinliyor. Sıradaki türkü Sevcan ablamı için gitsin. Çok çalışkan Sevcan ablamı selamlayanlar: kızı Gülsevim yengem, damadı Nihat dayım, annem Nurten Şen, babam Mecit Şen ve Sevcan ablamın Almanya'daki torunları Nisa ve Esma. Tekrardan herkese iyi öğlenler, keyifli bir radyo saati diliyorum diye yazmış Furkan Şen ve ta Hollanda'dan o güzel dileklerini göndermiş. Türkümüze geçmeden hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun, hoş geldiniz. Alo buyurun.
3: İyi günler.
1: İyi günler.
3: Ben Kırcalı'nın Nanırsa köyünden.
1: Evet.
3: Habibe.
1: Buyurun Habibe Hanım.
3: Belçika'da bulunan kızımı, oğlumu, onları selamlamak istiyorum. Oğlum İlhan'a, gelinim Zeynep'e, torunum Bülhan'a ve sezon içinde bulunan kızım Muazzez'in doğum günü var bugün. Onu ve eşi Yüksel'i selamlıyorum. Onları çok seviyorum. Onlara Allah'tan sağlık ve sağlamlık, nice uzun yıllara hayırlı ömürleri vasıl ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Akşam sabah radyonuzu dinliyorum. Onlara Sıdık Ahmet olan nasıl oldu yavrum, ayrıldım senden türküsün. Söylerse çok memnun olurum. Bu üçüncü isteğim. Gayet belki bugün imkanı olur da söylersiniz.
1: Habibe Hanım teşekkür ederiz. Oğlunuz İlhan ve kızınız Muazzez'in özellikle doğum gününü de kutluyoruz. Sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Nanovitsa'dan tüm dostlarımıza, tüm dinleyicilerimize.

Dinleyicilerimize sevgi dolu selamlarımızı ilettikten sonra sıradaki türkümüzü dinletme imkanımız var. Bunu canlı yayında sık sık söyletiyoruz. İstediğiniz türküyü böyle arama fırsatımız yok sevgili misafirler, sevgili dinleyiciler. Hadi İbrahim Mustafa söylesin ilk türkümüzü. Gül bahçesinde bülbül öter desin.

elimde çok güzel bir mektup var. Dün geldi, dün bize ulaştı. Şume'nin Varbitsa kasabasından Zülbiye Mehmedova Abdullova yazmış ve ona hediye, öyle çam sakızı, çoban armağanı olarak gönderdiğimiz Bener Radyosu'na yazmış mektubunu ve şöyle demiş: "Selam canlarım, sunucularım, hepinize sağlık, hoşluk dilerim. Hep var olun, evlerin neşesi oluyorsunuz. Çok sevindim bana da hediye gönderdiğiniz için. Cuma günü geldi, postacı kapıya geldi, sana kolet var dedi. Ben de koştum, çok sevindim. Eşime gösterdim, o da senin de hatırını saymışlar dedi. Çok teşekkür ederim. Hepinizin geçmiş bayramınızı kutlarım. Hepinizin ellerinden öperim." Estağfurullah Zülbiye Hanım, bizler ellerinizden öperiz efendim. O güzel mektupları yazı bize gönderdiğiniz için ve güzel şarkılar çalıyorsunuz ve her gün bunu yapıyorsunuz. Türkülerimiz unutulmasın. Ben türküleri çok seviyorum. Bugün ayın 2 Haziran'da 1972'de kardeşimi 71 yıldır vurdu, 10 yaşında demiş. Burada biraz karışıklık oldu, hepsini okuyamadım. Yüreğimiz parçalandı demiş ama yapılacak bir şey yok. Yani bu dünyaya geldik, gideceğiz diyerek Allah'a emanet olun. Hepiniz canlarım, hepinizi çok seviyorum. Zülbiye ablanız diye yazmış sevgili Zülbiye Mehmedova Abdullova. Eşinize de selamlar diliyoruz efendim. Çok teşekkürler bize tekrar mektubunuzu gönderdiğiniz için. Sıradaki güzel türkümüzü size de armağan edeceğiz. Seval Gül'den bize sabah erken saatlerde, böyle sabah programımızı dinlerken, sizler de kahvenizi yudumlarken yazmış ve şu satırları dökmüş: "Merhaba Radyo Sofya ekibi, ben Gül'den Tepik Dulovo'ya bağlı Yarabitse köyünden yazıyorum. Her gün sizi dikiş atölyesinde çalışırken büyük bir keyifle dinliyoruz. Bu vesileyle tüm atölyedeki arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. Mümkünse güzel bir türkü çalarsanız çok mutlu oluruz. Emekleriniz için teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim, saygılarımla." diye

demiş sevgili Seval Gül'den. Çok teşekkür ederiz sevgili Seval Gül'den. Böyle o mükemmel Türkçenizle, o güzel mesajınızdan dolayı ve o güzel arkadaşlarınıza bu kadar güzel sözler gönderdiğiniz, yazdığınız için ve biraz önce Zülbiye Hanım'ın da dediği gibi bizim de hatırımızı sayıp emeğinize sağlık dediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten o iki söz de bize yetip artıyor efendim. Bizler iki katı böyle azmiyle, iki kat çabayla, artık merakla çalışmaya devam ediyoruz. Akşama kadar da çalışacağız. Ve orada Yarabitsa'daki dikiş atölyesindeki tüm hanımlara, buradan beyefendiler de varsa, kolaylıklar diliyoruz. Emeğinize

sağlık efendim ve Allah bereketinizi artırsın diyerek diğer mesajları da ben geçiyorum. Atçe Ali'nin mesajında dün yazmıştı, bugün de devam etmiş. Merhabalar, iyi yayınlar, ben Atçe Okorş köyünden. Pazar günü Aynur ablamın doğum günü var Okorş köyünden. Sağlık dilerim, sağlamlık dilerim, sıradaki türkü ona da gelsin demiş. Tabii ki Aynur Hanım'a da mesajları efendim iletiyoruz. Devamı da geldi. Merlin Nedim bize yazdı. Merhaba sevgili Radyo Sofya dinleyicileri, ben Lapno köyünden Merlin Nedim. Bugün kayınvalidem Sevinç Hasanova'nın doğum günü var. Buradan onu selamlıyorum. Doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı mutlu yılların olsun. Sevdiklerinle birlikte iyi ki varsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin diyorum ve size de iyi yayınlar diliyorum diye yazmış Merlin Nedim profilinden. Çok güler yüzlü bir gencimiz, böyle kırmızılar için İçinde çok tatlı bir dinleyicimiz anlaşılan. Sevgiler, saygılar dedikten sonra dün Bedri'ye de böyle söz verdiği gibi bizi Loznitsa'nın Sinevoda köyünden Fatma Hanım aramıştı ve Loznitsa tarlalarında zannedersem telefon vardı, pek duyamadım. Oralarda çilek tarlalarında çalışıyoruz dedi Fatma Hanım ve özellikle Kamçı Deresi türküsünü rica etti. Bizler de bugün Kotel'in Yablan köyünden olup şu anda Sofya'da yaşayan sevgili kızımız Zerrin Süleymanoğlu'nun sesinden bir Yablanova şarkısını armağan ediyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bundan 2 yıl önce Benere'nin desteğiyle Theodosis Basuf ve Ateşhan Hüseyinov'un da desteğiyle sevgili dinleyiciler, Eski Türkülere Yeni Ses, Yeni Nefes projemizden Zerrin Süleymanoğlu'nun sesinden bir Yablanov şarkısını dinlettik ve bizi o eski günlere götürdü güzel bu şarkı. Tabii ki projemizde sık sık yer alan sanatçılarımızı da bizler dinletmeye devam edeceğiz ve sizden gelen istekler üzerine tabii ki de dinletiyoruz. Şahsine Aliyeva her zaman olduğu gibi uzun mesajını böyle çiçeklerle, güllerle, lalelerle süslemiş ve bu kez süslemeler kat kat fazla olmuş. Neden mi? Şimdi hemen okuyorum. Günaydın. Bulgaristan Radyosu bugün 11 Haziran'da Varna'da yaşayan torunum Aslı Hüseyinova'nın doğum gününü kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun canım torunum Aslı. Huzur dolu, sağlıklı, bereketli, güzel bir ömür dilerim. Yolun ve bahtın her zaman açık olsun. Torun babaannenin kalbinin aydınlatan bir ışıktır. Hiç sönmeyen bir neşesidir. Doğum günün kutlu olsun canım torunum Aslı. Parlak bir hayatın olsun. Nice güzel mutlu yaşlara. Selamlayan Popov'dan babaannesi Şahsine Aliyeva, babası Hüseyin, anası Nevin, kardeşi Şeyda, Almanya'da yaşayan annesi Nazife, dedesi Nazif, teyzesi Bedriye, eşi Tuncay, Gulamogradiş'te de yaşayan teyzesi Sema, eşi Bülent ve hepsinin çocukları. Hareketli bir türkü istiyorum demiş. Sizin seçimini sevgili sunucularıma ve ekibime güzel bir gün diliyorum. Mutlu günler diyerek böyle mavi boncuklar, nazar boncukları göndermiş. Bizler de torununuz Aslı'nın yolunun bahtı açık olsun. Hep böyle ailesine neşe ve sevinç kaynağı olsun diyerek hemen telefonumuza ses veriyoruz. Alo, hoş geldiniz.
1: Alo, hoş bulduk Sayın Şevki Hanım. Nasılsınız?
0: Çok iyiyiz efendim.
1: Allah iyilik versin. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Serişte'den Ömer Gafur.
0: Evet, buyurun bugün Ömer Bey.
1: Yoğun koda balyacılık yapıyız. Arkadaşlarım selamını almak istedim.
0: Balya, hasat başladı mı?
1: Hasat dediğim bu şey yoktan, çimenden yapma.
0: Ha, çimenden. Ben çimen, sandım arpa, evet. Acaba yok, arpa buğday mı diye. Peki yok, ot yok, var yok, mı var diye ya soracağım ama herhalde ya herkes çok gülecek.
1: Çok şükür va bu sene yağmur da va ot da oluyor.
0: Evet.
1: Her şey va bu sene bereketli yemişler.
0: Evet, var. Kimler var orada balye yapımında bu, size yardımcı eden efendim?
1: Rıza Ömer amcam var. Sonra Okoş'tan Metin abim var. Teyonkova'dan Ahmet Tatar abim. Onlar sağ olsun, sağ olsun. Allah hepinize elimize ayağımıza kuvvet versin. Sıradaki türkü onlara gitsin. Ayrıca Stavrı Selişleri de bugün bakıyorum salaj mı selaj mı yapıyorlar. Orada Alper arkadaşıma Mustafa abim olsun. Bodayva'dan Sinan abime ve orada çalışanlara da gitsin. Sıradaki şarkı ve tüm eski mahalle halkına.
0: Evet, şimdi Alper Bey duyar duymaz traktörün içinden bir fotoğraf gönderir, ya sürer ya biçer. Evet. O da eksik, evet, kalmaz. O da eksik tabii ki olur. Gönderirse iyi olur. Bakalım silaj mı salaş mı yapıyor, neleri biçiyor, biz de merak ettik. Evet. Tarlalarda çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz. Rabbim, evet, bu sene yağmurlu, bereketli bir yılımız var. Tabii, evet, ki dolular güzel da düştü. Ama yine bereketli bir yıl olsun inşallah geçen sene. İnşallah. Çünkü çok kötüydü. Kaç balye yaptınız şimdiye kadar? O sorabilir miyim?
1: Şimdiye kadar 500'e yakın yaptık abla.

0: Umarım toplama yeriniz, deponuz da vardır.
1: Var var, çok şükür var.
0: Koyun mu, inek mi, neleri besleyeceksiniz? Koyun.
1: Koyunları besleyeceğiz, evet.
0: Kimin, Ahmet Tatar Efendi'nin mi?
1: Yok, Alektin abim köyde, Alektin abim var, onun koyunları.
0: Onun koyunları, o zaman evet. Sütte bol olacak, peynir olacak, i̇nşallah. Kaşar olacak, tereyağı, aynen. Yoğurt bize de gelir inşallah Sofya'ya,
1: i̇nşallah,
0: Ömer Bey.
1: İnşallah, evet, göndeririz.
0: Tamam Ömer Bey, kolaylıklar tamam. diliyoruz. Orada ismi tamam. geçen herkese selam olsun. Güzel türkümüzü armağan edeceğiz. Böyle efendim, bazıları tarlada çalışıyor ama bizi de dinliyorlar. Dinlemeye devam etsinler diyerek. Tabii ki şimdi çok özel bir kişinin doğum gününü kutlayacağız. Kırcalı'dan Osman Cavlan doğum günü olur da Kadri Koç bizi aramaz mı? Tabii ki arar. O zaten ülkede doğum gününün olmayan, yani onun tarihini bilmeyen kişi yoktur zannedersem. Kırcalı Dostlar Grubu Başkanı, söz ve saz ustası, çok değerli Bulgaristan Radyosu dostu Osman Cavlan doğum gününü kutluyoruz. Umarız bu saatlerde orada taksisinde bizi dinliyordur. Kendi sesinden bir türküyü armağan ediyoruz, gönderiyoruz. Kırcalı dünyaya, Avrupa'ya, bir yar sevdim kıvırcık.

Nuri Osman'ın son mesajı olsun bugün için. Merhaba kıymetli Bulgaristan Radyosu programı ve ekip çalışanları, biz Gülçay ve Nuri ailesi olarak Şumen Zagoriçe köyünden yazıyoruz. Sizi sevgi ve merakla her gün diliyoruz. 12 Haziran Cuma günü bizim halamız Raziye'nin hanımın doğum günü var. Kendisi Sekulovo köyünde yaşıyor, 70 yaşını dolduruyor. Kendisine sağlık, sağlamlık ve mutlu seneler diliyoruz. Onun sevgisi, şefkati ve merhameti hep bizim üzerimizde. Kendimizi bildik bileli. Yasça bizden büyük ama gönlünde hep o küçük çocuğu yaşatıyor. Asla pes etmeyen bir kadın, her zorluğa göz geren bir anadır. Seni çok seviyoruz halamız Rozi. Allah uzun ömürler versin sana. Yüzünde gülücükler hiç eksik olmasın. Gülçay ve Nuri ailesi adına güzel türkümüzle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.